0: uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Friday that the Mecca Joint Defense Agreement signed earlier in the day between Turkey, Saudi Arabia and Pakistan targets no country and remains open to the participation of other friendly nations seeking peace, prosperity and stability in the region. In a post on the Turkish social platform En Sosyal, Erdogan said the agreement, based on the principle of collective deterrence, would strengthen security and defense cooperation, support joint defense industry projects, and contribute to counter-terrorism efforts. He said the agreement also reaffirms the right to self-defense as defined under Article 51 of the UN Charter. The agreement does not target any country and is open to participation of all brotherly countries seeking peace, prosperity and stability in our region, Erdogan said. Turkey, he added, would firmly maintain its principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra...
2: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Friday that the Mecca Joint Defense Agreement signed earlier in the day between Turkey, Saudi Arabia and Pakistan targets no country and remains open to the participation of other friendly nations seeking peace, prosperity and stability in the region. In a post on the Turkish social platform En Sosyal, Erdogan said the agreement, based on the principle of collective deterrence, would strengthen security and defense cooperation, support joint defense industry projects, and contribute to counterterrorism efforts. He said the agreement also reaffirms the right to self-defense as defined under Article 51 of the UN Charter. The agreement does not target any country and is open to participation of all brotherly countries seeking peace, prosperity and stability in our region, Erdogan said. Turkey, he added, would firmly maintain its principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil,

0: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders.

0: bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif,

0: bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı. Siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges.

0: Pakistan targets no country and remains open to the participation of other friendly nations seeking peace, prosperity, and stability in the region. In a post on the Turkish social platform InSosyal, Erdogan said the agreement, based on the principle of collective deterrence, would strengthen security and defense cooperation, support joint defense industry projects, and contribute to counterterrorism efforts. He said the agreement also reaffirms the right to self-defense as defined under Article 51 of the UN Charter. The agreement does not target any country and is open to participation of all brotherly countries seeking peace, prosperity and stability in our region, Erdogan said. Turkey, he added, would firmly maintain its principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that the Mecca Joint Defense Agreement reflects a push for stronger regional ownership, institutionalized security cooperation and mutual guarantees among participating countries.
2: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been eliminated, and the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, symbolizing growing strategic and defense cooperation among the three countries.
3: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif,

0: Karadeniz'den duymuşum. Sizin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
1: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
2: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
3: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz böreğini çaldı.
4: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
5: Niyetin onu olsun sana bizim Karadeniz'in çayı.
6: Çin.
7: These were all the latest world news. Now, let's take a look at sports.

0: giving Tehran a significant role over vessels entering the Gulf through the Strait, raising concerns among international shipping operators. Shipping risks also extend beyond Hormuz, as Houthi attacks around the Red Sea and Bab al-Mandab place additional pressure on another critical energy corridor. The Houthis have also intensified attacks against Saudi targets, including a claimed strike on the Jazan refinery, as fighting in Yemen adds another layer of uncertainty to regional energy security and maritime trade. Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, symbolizing growing strategic and defense cooperation among the three countries.
1: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.
0: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that the Mecca Joint Defense Agreement reflects a push for stronger regional ownership, institutionalized security cooperation, and mutual guarantees among participating countries.
2: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries.

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı. Siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister

0: The agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities six times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu Agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra...
2: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı. Siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: A new defense pact is bringing Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan closer together, with the three countries agreeing to treat an attack on one as an attack on all. The Makkah agreement is being presented as a defensive framework, but it could also signal a shift in the regional security order, with discussions already underway about possible expansion. As Iran reacts to the new alliance and Egypt emerges as a potential future member, questions are growing over how far this new security partnership could go. And in Gaza, Israel has rejected a 15-point plan and a phased withdrawal, with Prime Minister Benjamin Netanyahu saying there will be no withdrawal before Hamas disarms. Let's begin.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var, biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra...
0: Welcome back to the program. Joining me in the first half is Daily Sabah's editorial coordinator, Dr. Mehmet Çelik. Dr. Mehmet, welcome to Turkey's Diplomacy. Great
2: Thank
0: to have you back.
2: Thank you.
0: Dr. Mehmet, this pact, the Makkah Agreement. Mehmet, we were just watching the Turkish Foreign Minister Hakan Fidan. This deal was signed, this agreement was signed in Makkah last week. Mehmet, there have been so many discussions. What's the aim of this deal? Who is it going to protect? Can other members join? Mehmet, let's start with that. How are you looking at this pact?
3: Well, first of all, I think to understand this pact, we need to really look at the background of this pact. How did we arrive here, first of all? What necessitated this agreement or these countries to move towards one another and come to an agreement about a deterrence pact? The Mecca Agreement

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad,

0: A fire broke out at dawn on Sunday at a facility belonging to Saudi Aramco's Jazan refinery in southwestern Saudi Arabia. The Saudi Energy Ministry reported the fire without casualties and said it was extinguished, though it did not describe the cause. The ministry said in a statement on X that competent authorities were completing the necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jazan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: necessary procedures to deal with the incident. Yemen's Iran-aligned Houthis said they had attacked the refinery on Sunday, 2 days after Saudi Arabia signed a defense pact with Turkey and Pakistan. Houthi military spokesman Yahya Sari said the group succeeded in targeting the Aramco refinery in Jizan with a drone, and the strike was precise, adding the strike was in response to alleged Saudi drone incursions into Yemen's Sada and Hadja provinces. The Saudi government has not confirmed this account or attributed the fire to any attack. Anadolu agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities 6 times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra...
2: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries,

0: agency reported a loud explosion was heard separately in the Jubail region, while Iranian state media cited Arab sources saying gas facilities in Jubail Industrial City had also been targeted and caught fire, though there was no confirmed link between the two incidents. This is at least the second fire at the 400,000-barrel-per-day facility within a month. Aramco's CEO said last week the company could restore damaged facilities six times faster than the industry average and return to pre-conflict production within days once conditions allow, while declining to comment directly on security incidents.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: A new defense pact is bringing Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan closer together, with the three countries agreeing to treat an attack on one as an attack on all. The Makkah agreement is being presented as a defensive framework, but it could also signal a shift in the regional security order, with discussions already underway about possible expansion. As Iran reacts to the new alliance and Egypt emerges as a potential future member, questions are growing over how far this new security partnership could go. And in Gaza, Israel has rejected a 15-point plan and a phased withdrawal, with Prime Minister Benjamin Netanyahu saying there will be no withdrawal before Hamas disarms. Let's begin.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var, biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra